0: Neden unutturulur hayatı cürgümün. Yani sen Çin'e yaşasın. Çınlığında köy unutturulurlar. Misal şimdi 100 yıl olsa delice bir ataşla cürgün çakıştı. Misal şimdi bana Ece'nin büyük senince mokun dekeni kaç yıl oldu?
1: Şöyle ataşla.
0: Namurut emeğimde canırıp kulakı çakışırlar. Anlım bana hazır Gülcan da söz kılıp gitti. Canakı Kutman Doğuz'un günü var. Okmuş olsun ben delik yaştaymışın kütüp. Bana 8 de başlarsın 8-15 Tavuz'a şimdice. Ama geldiğinizde Kutman Doğrusu günü başlayacak kendi okumuş. Ağır bir okuduru kızık başına. Ama sen ayetken de cakşı okuduru bir hatası cürüyor cakşı da öbürün ulantıkanın cakşı yapıdır deyince. Ama ne şundan paylaşıp ben ayıp geteyim. Şu radyoya rahmat, şu radyonun kümeyi cakşılığı minin. Ben şu radyodan jürgen materialını çoğultup bana Gülcan'da jakşı bilet. Birinci yolu şu İşka Kırazak üzerinde İşmer İnsan degen bir kitap yazdım. O şol 95. yılı o şu kitap çıktı. Birok şunu bir emede ben tarih katar aytıp gittim gelet de. O şuğa çeyin bu kişi misal için 1961 yılı Kırgızstan Komünistik Partiyası'nın birinci katısı olup durup 9 May günü cumhurdan alınganda mayram günü. Anan oşu kişi jönünde anan 79 yıl kazı olup kaldı Moskva'da yaşap jürüp. Oşu kişi jönünde takır malumat berilçemişte. Malumat da aydınında gezit jurnal radio teledinç. Anan oşu kişi kazı olup kalganda 79 yılı 19 Mart'ta kazı oldu. Oşonda dagın şunda belgülü insan hiçbir gezitte yok. Alkızda Pravda'dan geçip çıkmış, oşu Pravda'dan kıska nekrolog çıkan. Uçkayla şunda. Stalin'in birinci kadırı İshak Razak kaza oldu deyince. Anan şu nerse beni oylandırıp jürüp, anan şimdi ben şu kitap yazdım. Anan oşu alkızda bizden birinci katçı Afsamad Masaliyev Balçaram atılıp, yakışık kişi o, cevaş kişi falan. Bu kitabı bizde Şarbaylı Koyboylu başka öyle vaktka, mezgilge Koyboylu degen aşa kişi listin özünü meni kabul alıp aytkanda ana men aytım bilmeyim men emi jazılgan nerse elge jetiş kerek deyip anan uşu kitap Razak üçün de birinci menin kitabım boldu. Anan Tavuş Alip'tin kiyin kitabı çıktı. Oşunu kevriler almaştırıp jürse Tavuş Alip Razak üçün de birinci kitap jazılgan anan kiyin kalgan bolantı deyip. Anan эми ушундай бир эме болуп кетти да буга мисалы үчүн мына урмат Гүлжан бардык нерсеге бир нерсе себеп болот да. Ошо 79 жылы мына Ыразак каза болгондо Москвадан тиги эме Алатоого бир материал чыкты ошондо журналга. Ошо Ыразак ушундай белгилүү инсан каза болгондо ушу кыргызча болуп кепинделбей коюлуп калды. Эч ким туугандары келген жок, эч ким эме болду деп ушундай материал чыкканда мен ошону окуп алып таң калдым. Ушундай белгилүү инсан кантип ушундай эмеге абалга келип калды депчи. Анан ошондон баштап мына өзүмдүн кесибиме байланыштуу журналистик иликтөө жүргүзүп туугандарына жолугуп эмелерге жолуксам көрсө андай эмес экен. Такыр башка нерсе экен да. Ошол убакта бияктан Мусубалиев биринчи катчы болчу Турдак Мусубалиевич. Атайын комиссия түзүп Кулназар Ташиев деген угуп калдыңыз да ошол киши комиссиянын төрагасы болгон 600 рубль ал кезде чоң акча болчу эже 600 рубль берип ушуну барып жакшынакай кылып жакшы ушу инсанды узатып койгула депчи. Анан лейлектен болчу бул киши Коросон деген айылдан. Анан лейлектеги туугандары бизде эме Төө жайлоо деген жакшы лейлектен жайлоо бар. Мен Гүлжан Токой жөнүндө жазып мүмкүн болсоң керек. Ошо төө жайлоодон атайын 4 арчаны кичикей көчөтүн алып барып, ошо Разактын коюлган Күнчубай деген көрөстөндү коюлган Москвада. Ошонун 4 бучуна ошо 4 арчаны отургузган экен. Кадимкидей молдо менен кадимкидей кепинделип жакшынакай эме менен жерге коюлган. Эми ошонун азыр 4 арчанын 3 жакшынакай эме болду, бирөө өнбөй калып бир эме ошен бул табигый эме. Анан айтайын деген ошо да ушул мага көп таасир этти. Анан мен ушу китепти биринчи мен жазып чыктым эле. Анан кийин улуу инсандын 100 жылдыгы 2010 жылы болду. Ошондон